Olha. Oy oy gelir neder manglarla der geller oyga kayon geder. Oy oy oy. Ay. Stronger, stronger, stronger.